hazır, Türkiye afete hazır. Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.

0: kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım ve sen ne olur?
3: Bağırmadan da olur.
4: Nezaketle, tatlı dille olur.
5: Yok saymadan olur.
6: Değer vererek olur.
7: Dinleyerek, anlayarak olur.
8: Elini kaldırmadan olur.
9: İyi ki varsın desen ne olur?
10: Kırmadan, incitmeden olur.
11: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
12: Konuşarak haydi haydi olur.
13: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
14: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
15: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti Rahman'a varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.

0: kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

kalplerden bulacaksın dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100-111. Ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru

yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

selamlar. Sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyefem.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
2: Adüyefem.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı. 81

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün önemli bir sahabeye yer vereceğiz. Amr bin As. Meşhur sahabi, Mısır Fatihi ve devlet adamı Amr bin As, Mekke'de doğmuş olup Kureyş kabilesinin Sehm koluna mensuptur. Müslüman olmadan önce Mekke'nin ticaret ve siyaset hayatında önemli bir yeri olan Amr bin As, dış ülkelere yaptığı ticari seyahatler sırasında Habeşistan hükümdarı Necaşi ile dostluk kurduğundan dolayı Habeşistan'a hicret eden Müslümanlara sığınma hakkı tanınmayıp iade edilmeleri için Mekke şehir devleti adına elçi olarak Necaşi'ye gönderilmiştir. Ebu Sufyan başkanlığındaki ticaret kafilesinde bulunduğu için Bedir Savaşı'na katılamamış, ancak Uhud ve Hendek Savaşları'na katılarak Kureyş ordusunun süvari birliklerini kumanda etmiştir. Amr bin As, Mekke'nin fethinden önce Müslüman olmuş ve onun askeri ve siyasi kabiliyetini, bilgi ve cesaretini bilen Hazreti Peygamber, Zat-ü Selasil seriyesinde Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde gibi daha önce Müslüman olmuş ashabın başına kumandan tayin etmiştir. İslamiyet'i tebliğ etmek ve vergi toplamak üzere Umman'a gönderilen Amr, Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman Medine'ye gelerek Hazreti Ebubekir'e yapılan biat merasimine katılmış ve mescitte onun halifeliğini teyit eden bir konuşma yapmıştır. Hazreti Ebubekir döneminde küçük bir askeri birliğin başında Güneydoğu Filistin'e gönderilen ve bölgenin fethinde büyük rolü olan Amr bin As, Ecnadeyn ve Yermük savaşlarına katılmış ve Hazreti Ömer zamanında Filistin'i kesin olarak İslam hakimiyeti altına alıp

Kudüs halkının şehri Halife Ömer'e teslim etmelerini sağlamıştır. Ayrıca Anvas'ta çıkan vebada aldığı tedbirlerle İslam ordusunun toptan yok olmasını önlemiştir. Bununla birlikte Hazreti Ömer'e Mısır fethinin stratejik açıdan zaruri olduğunu, Filistin ve Suriye bölgesinde mağlup olan Bizans kumandan ve askerlerinden bir kısmının Mısır'a kaçtıklarını ve her an Mısır tarafından bir tehlike olabileceğini söyleyerek onu bu ülkenin fethine ikna etmiştir. Ardından 4000 kişilik bir süvari birliğiyle sınır kasabası Ferema'yı almış ve Zübeyir bin Avvam kumandasındaki takviye kuvvetlerin de yardımıyla aynı Şems'te güçlü Bizans ordusunu imha etmiştir. Buradan Babilon kalesi üzerine yürümüş ve 7 aylık bir kuşatmadan sonra bu müstahkem kaleyi fethetmiştir. Daha sonra da İskenderiye'yi teslim alarak Mısır'a hakim olmuş ve bu başarılarından dolayı Mısır Fatihi unvanını aldığı gibi bu yeni eyalete vali tayin edilmiştir. Mısır'da askeri faaliyetler yanında idari ve iktisadi düzenlemeler de yapan Amr bin As, bayındırlık alanında da ciddi teşebbüslerde bulunmuş, Fustat şehrini kurmuş ve kendi adıyla anılan camiyi inşa ettirmiştir. Ayrıca firavunların yaptırdığı eski kanalı yeniden açtırarak Nil şehri kıyısındaki iki limanı birbirine bağlamış ve Halicu Emiril Müminin adı verilen bu su yoluyla Halife Ömer'e 20 gemi yükü erzak göndermiştir. Hazreti Osman halife olduktan sonra da Mısır valiliğine bir süre daha devam eden Amr bin As, Bizanslılar tarafından işgal edilen İskenderiye'yi de geri almıştır. Mali işleri yürütmek üzere Mısır'a tayin edilen Hazreti Osman'ın süt kardeşi Ebu Sehr'le anlaşamadıkları için Mısır valiliğinden azledilmiştir. Ancak yıllar sonra bölgenin idaresi yeniden ona verilmiştir. Ölümüne kadar bu görevde kalan Amr, 664 yılında 90 yaşını aşmış olduğu halde Mısır'da vefat etmiştir. Arapların meşhur dört dahisinden biri olarak kabul edilen Amr bin As, zeki, son derece cesur, iyi bir hatip ve şair, kabiliyetli bir siyaset adamı ve idareci olarak tanınmıştır. Nitekim onun bu yönlerini takdir eden Hazreti Ömer, Amr dünyada kaldıkça hep idareci olmalıdır demiştir. Hazreti Peygamber'den ve Hazreti Ayşe'den hadis rivayet etmiş, kendisinden de oğlu Abdullah, Ebu Osman en-Nehdi, Kays bin Ebu Hazim ve Urve bin Zübeyr rivayette bulunmuştur. Aynı zamanda şiir söyleme yeteneğine de sahip olan Amr, bazı beyitleri Arap edebiyatında örnek olarak kullanan güzel şiirler de söylemiştir. Bugün Amr bin As'ı tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yollara hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti Rahman'a varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'na en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
2: Radyo FM'de Türk Sanat Müziği Saati.

Kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemenizi onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugünkü programımızda Abdullah bin Ömer bin Hattab'a yer vereceğiz. Hazreti Ömer'in oğlu olan Abdullah bin Ömer bin Hattab, nübüvvetin 3. yılında Mekke'de doğmuştur. Hazreti Peygamber'in zevcesi Hafsa ile ana baba bir kardeştir. Babasıyla birlikte Müslüman olan ve yine onunla birlikte Medine'ye hicret eden İbni Ömer, 13 yaşındayken Uhud Savaşı'na katılmak istemiş, fakat Hazreti Peygamber ona henüz çok genç olduğunu söyleyerek izin vermemiştir. 15 yaşına girince Peygamber'in izniyle Hendek Savaşı'na katılmış, Beyatür Rıdvan'da Hayber ve Mekke fethiyle Huneyn gazvesinde bulunmuş, ayrıca Suriye ve Irak fetihlerine, Yermük ve Nihaven savaşlarına, Mısır'ın fethine katılmıştır. Aynı zamanda Ebu Eyyub el-Ensari'nin de bulunduğu İstanbul seferine de iştirak eden İbn Ömer, Müslümanlar arasında çeşitli fitnelere yol açan savaşlardan ve hadiselerden hep uzak durmuştur. Öyle ki fitneye yol açmamak düşüncesiyle tutumlarını beğenmese bile devlet idaresine hakim olan kişilerin arkasında namaz kılmaya devam etmiş, bununla beraber onların dini konulardaki ihmallerine göz yummamış ve hatalarını yüzlerine karşı söylemekten de çekinmemiştir. Hazreti Peygamber'in kayınbiraderi olması, İbni Ömer'e Resul-i Ekrem'in yakın çevresinde bulunma imtiyazı sağladığı için Resulullah'ın birçok sahabenin görüp duyma imkanı bulamadığı davranış ve söz

benzerinin Müslümanlara intikal etmesine yardım etmiştir. Rivayet ettiği 2630 hadisle Ebu Hureyre'den sonra en çok hadis rivayet eden 7 sahabenin ikincisi olmuş ve bu hadisleri başta Hazreti Peygamber olmak üzere ileri gelen sahabelerden dinleyip öğrenmiştir. Bunun yanında hadisleri Hazreti Peygamber'den duyduğu lafızlarla rivayet etmeye son derece dikkat etmiş, bunların benzer kelimelerle değiştirilmesine izin vermemiş ve geniş hadis bilgisine rağmen bu titizliğinden dolayı ihtiyatla hadis rivayet etmiştir. Ashabın fakihleri arasında da mümtaz bir yeri olan İbn Ömer, en çok fetva veren 7 sahabeden biri olarak 60 yıl boyunca fetva vermiştir. Fetva verirken önce kitaba, sonra sünnete başvurmuş, bu kaynaklarda aradığı hükmü bulamazsa ileri gelen sahabenin ittifak ettiği içtihatlara göre hareket etmiş, herhangi bir içtihadın mevcut olmadığı durumlarda ise meseleyi daha çok kıyas yoluyla çözmüştür. Kendisi kanaat sahibi olmadığı hususlarda da fetva vermekten son derece sakınmakla beraber, yanlış fetva vermek suretiyle günaha girmekten korktuğu için Halife Osman'ın kadılık teklifini kabul etmemiştir. Hazreti Peygamber'in hayat tarzına uyma ve onun emirlerini aynen yerine getirme hususunda ashab-ı kiram içinde müstesna bir yeri olan İbn Ömer, Hazreti Peygamber'in selamlaşma konusundaki buyruklarını yerine getirme hususunda son derece titiz davranmış, hatta hiçbir işi olmadığı halde sadece Müslümanlarla selamlaşmak için sokağa çıkıp karşılaştığı herkese selam vermiştir. Aynı zamanda ashab-ı kiramın ileri gelen zenginlerinden olan İbn Ömer, servetinin fazla birikmesine meydan vermeden eline geçeni yoksullara dağıtmıştır. Kibir duygusuna kapılma endişesiyle sade giyinen, soğukkanlı, yumuşak huylu olduğu için Hazreti Peygamber'e benzetilen ve fazilet bakımından da tıpkı babası gibi olduğu söylenen İbn Ömer, 692 yılında 85 yaşında Mekke'de vefat etmiştir. Bugünkü programımızda Abdullah bin Ömer bin Hattab'a yer verdik. Bir başka programda başka bir örnek şahsiyette buluşmak üzere. Esen kalınız.

bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

0: Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
1: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

değerli dostlar, büyük bir şair, içli şair, güçlü şair, dertli bir şair var. Bir milletin İstiklal Marşı'nın sözlerini kaleme almış, yürekli, yetenekli, aşk dolu, iman dolu bir şair. Zamanı için yazmış, ümmeti için yazmış, vatanı ve milleti için yazmış, ekini ve nesli için yazmış. Gönül vermiş, zihin vermiş, emek vermiş, çileli, erdemli, elemli bir davakar, vefakar, cefakar bir adam. Mehmet Akif Ersoy. Değerli dostlar, İstiklal Marşımızın şairini Kelime Hazinemiz programından rahmetle anıyoruz. Düşündük ki, bu değerli şairin başta İstiklal Marşımızın olmak üzere şiirlerinde kullandığı kimi kelimelere yer verelim. İstiklal Marşı bu milletin istiklalini, yani bağımsızlığını, özgürlüğünü, inancını, değer yargılarını, güç ve onurunu temsil eden bir marş. Ama gel gelelim, bu marşın mısralarını ezberine alan ama orada kullanılan kelimelere bigane kalan, yabancılaşan bir nesille karşı karşıyayız. İstiyoruz ki bu kelimelere, İstiklal Marşımızı ilmek ilmek ören o seçilmiş kelimelere mercek tutalım, ara ara bu kelimelerin üstünde duralım, konuşalım. Değerli dostlar, Akif şöyle diyor. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Efendim, burada bazı kelimeler dikkatimizi çekiyor. Mesela garp, mesela afak, mesela serhat. Müdavimlerimiz hemen hatırlayacaklar. Garp kelimesini geçmiş programlarımızın birinde ayrıntılı olarak işlemiştik. Ne demekti kısaca garp? Batı demekti, değil mi efendim? Doğu şarktı, batı garp. Ve ayrıntılarını vermiştik. Şimdi de afak kelimesine kısaca değinelim. Değerli dostlar, düz bir araziyi düşünün. Öyle bir arazi ki dümdüz. Göz alabildiğine düz. Sonuna kadar düz. Bitimine kadar düz. Efendim, hani o bitim, son dediğimiz yer var ya, dümdüz arazide gözün erişebildiği son nokta. Hani yerle göğün birleştiği nokta. İşte o noktanın bir adı var. Tıpkı uçsuz bucaksız bir denizde, gökle denizin birleştiği noktada olduğu gibi. Efendim, nedir bu noktanın ismi? Ne diyoruz biz bu noktaya? Yerle göğün birleştiği noktaya. Ufuk diyoruz, değil mi efendim? Ufuk. Ufuk, gözümüzle görebildiğimiz son noktadır. Yani bir insanın gözünün ufku, görebildiği son nokta nereyse orasıdır. Evet değerli dostlar, herkesin gördüğü ufuk çizgisi gözlerinin keskinliği ölçüsündedir ve o insanın ufku gözlerinin gösterdiği kadardır. Efendim, bir ufuk daha vardır ki o ufuk gözle, kulakla, burunla değil, anlayışla, ilimle, irfanla, gönül ve gönül gözüyle ölçülür. O ufuk bizim irademizin ufkudur. Bakış açımız ya da bakış açılarımızın çokluğuyla belirlenir. Ferasetimiz, basiretimiz, mana ve manevi derecemizle sınırları çizilir. Zihni, fikri, ruhi, hissi, hatta hayali ufkumuz ne kadar geniş olursa, insanlık seviyemiz o kadar yüksek olur. Varsın fiziksel ufkumuz ne kadar dar olursa olsun.

0: Efendim, ufuk kelimesi böylesine özel ve geniş anlamlar taşıyan bir kelime ve aslen Arapça. Afak kelimesi ufuk kelimesinin çoğulu, yani ufuklar demek. Bir İstiklal Marşı kelimesi afak, kulağınıza küpe olsun. Bir dahaki programda görüşünceye dek gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Andüy FM.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.

0: kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.

0: kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adieu FM.

bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'na en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.

0: kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe atmayın.
2: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.

edilen bir de beden vardır. Bir de bunun içerisinde şey katılabilecekse riyazetün akıl denebilir. Batılılar onu yapıyor. Yani orada yani aklını bir disipline ediyor. Mesela şizofren insanların beyindeki lifsel haritalar çıkarılıyor şimdi. O lifsel haritalarda otistiklerin, şizofrenin beyninde yollar darmadağınlık, ayrı muntazam çıkıyor. Ama sağlıklı insanın beyninde böyle otoban gibi yollar, beyindeki lif haritalarında onlar çıkıyor. Bu nedenle beynin bir bölümüne konuşuyor beynin. Konneksiyon var, bağlantılar var. O bağlantıların sağlıklı olması önemli. Yapılan her spor beyinde bir kendi bağlantısını, kendi yolunu, kendi şeyini oluşturuyor. Yani nasıl vardır böyle mesela karınca koloni optimizasyonu diye bir biyomühendislikte bir model vardır. Karınca kolonileri yolları nasıl buluyorlar diye araştırmışlar. Karıncanın yuvası bir nokta, yiyecek karşı noktaya konuyor. Karıncalar sabah çıktıkları zaman gayrimuntazam dağılıyorlar etrafa. Dağılıyorlar. Ondan sonra gıda kokusunu aldıkları yere feromen diye bir kimyasal bırakıyorlar. Ondan sonra karıncalar gidiyor, dolaşıyor. Bıraktıkları yere bakıyorlar, bir müddet sonra yiyecek kaynağıyla yuva arasında en kısa yolu bulmuşlar. Ama bu karıncalar şey tarzında, hepsi otomatik iz bırakıyor. İzler çoğunlukla bir yerde, neredeyse hep o koku üzerinden giderek bakıyorsunuz. Karınca kolonisi optimizasyonu denilen bir yol oluyor. Bu şu anda matematik modelleme yöntemi olarak avatar modelleme de deniyor. Yani böyle bir robot, bir yapay zeka çalışmalarında kullanılıyor bu. Şu anda yapay zekada kullanılan. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bedeni de aynı şekilde yapıyorsunuz. Yani spor yaptırarak beyinde gayrimuntazam hareketler yaptırıyorsunuz. Ondan sonra belli bir disiplinde hareketler yaptırıyorsunuz. Daha sonra daha ince motor hareketler yaptırarak beyinde onunla ilgili yüksek beceriler yüklüyorsunuz beyne ve onunla ilgili yol oluşuyor beyinde, artık otomatik haline geliyor. Yani şimdi sol yarımküre mantık, muhakeme, analiz, konuşma, hesaplama ile ilgili, sağ yarımküre duygular, heyecanlar, müzik, sanat, estetikle ilgili. Şimdi bu ikisi arasında mesela erkek daha çok sol beyin yarımküre baskın doğar, kadın sağ beyin yarımküre baskın doğar. Estetik değerler daha ilgilidir. Geliştikçe iki beyin arasında bağlantılar oluşur. Köprü vardır ortasında, corpus callosum diye. Mesela ergenlik döneminde o köprü zayıftır. Onun için ergenlik dönemindeki gençler bir günde dört mevsim gibidir. Sabah başka, akşam başka. Gelgitleri çok yaşarlar böyle. Yani sabah öfkelidir, akşam kuzu gibidir böyle. Bir neşelidir, bir ağlar böyle, bu şekilde. Bu duygusal iniş çıkışta işte beynin orta bölgesindeki iki köprünün yeterli gelişmemesi, bu eğitimle gelişiyor. Yani duygu odaklı beyinle düşünce odaklı beyin paralel, yani duyguyla mantık paralel işlerse kişi yani bunu iyi yönetebilir. Bunu ön beyin kaptan kısmıdır beynin, kaptan köşkü. Orası bunu öğreniyor. Yani nerede duygulara sınır koyacaksın, nerede davranışlara sınır koyacaksın, nerede düşüncelerine, yani insanın düşüncelerine hayal dünyasının geniş olması güzel bir şey. Ama düşünceyi ifadeye sınır koymak gerekiyor. Düşünce konusunda yani özgür olmak, ama duygu ifadesi konusunda, yani duyguda da insan özgür olacak fakat duygu ifadesi konusunda sınır koymayı başaracak. Şimdi mesela sporla davranışsal becerilere sınır koyuyor. Nerede duracağını biliyor, nerede koşacağını biliyor, nerede saygılı davranacağını, nerede atak olacağını, atılgan olacağını belirliyor. Bu motor becerilerle ilgili. İşte zihinsel beceriler de aynı şekilde, duygusal beceriler de aynı şekilde. Bunu kişi kendisi yaşam felsefesine göre belirliyor bunu. Yani kişinin yaşam felsefesi neyse o beceri ona göre. Burada bir çocuğun bu nedenle ilk öğretmeni annesi babasıdır. Yani eğitimden birinci derecede sorumlu olan olur. İlk hayattaki ilk sınır ilişkilerini öyle öğreniyor. Şimdi hep şöyle söylenir, medeniyetin geliştiğinin ilk işareti insanın alet yapmasıdır denir. Aslında ilk işaret, alet yapma önemli bir işaret ama ilk işaret o değil. Aslında insanın medeniyetinin ilk işareti çit yapmasıdır. Kendi sınırlarıyla komşusunun sınırlarını çit örerek belirlemesidir. Bu aynı zamanda hukuk demektir. Onun hakkı kendi hakkını belirlemesi. Onun mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyet hakkının sınırlarını belirlemesidir. İnsan gelişmişlik düzeyine göre başkasının kişilik haklarıyla kendi kişilik haklarını, başkasının insani haklarıyla böyle insani değerleriyle

0: insan hakları kendi haklarını, ona saygı sınırlarını, sorumluluk sınırlarını, sevgi sınırlarını kişi ilişki kurdukça öğreniyor. Deneme yanılmalar yapıyor. Bir hata yapıyor. Birisi kızıyor. Onun üzerine ha bu hatayı yanlış yapmamam lazım diye bunu öğreniyor. Böyle böyle. Bunda hep beyin bununla ilgili zihinsel beceriler kazanıyor. Bunun için bizim o riyazet-ü nefis dediğimiz, yani riyazet-ü beden dediğimiz, riyazet-ü akliye diyebileceğimiz şeyler aslında hepsi birer kendimize bir eğiterek, iş disiplini oluşturarak psikososyal beceri kazanmaktır. Bu beceridir. Yani yetenek değil, beceri. Öğreniliyor çünkü. Sonradan öğrenip geliştirilebilen şeylerdir.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Araştırma Geliştirme Proje Pazarı ve Tanıtım Günlerine katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Özgür Özdemir, akademik idari personel ve öğrenciler katıldı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 20 üniversiteden 100'e aşkın projenin yer aldığı Proje Pazarı bölümünde ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler hazırladıkları projeleri poster sunumları eşliğinde sergileyerek jüri üyeleri ve katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin tanıtım fuarı bölümü ise Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi adına açılan tanıtım standında üniversitenin akademik, bilimsel ve sosyal faaliyetleri ziyaretçilere tanıtıldı. Üniversiteler arası akademik işbirliği ve proje kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayan organizasyon boyunca öğrenciler, farklı üniversitelerden araştırmacılarla bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunma fırsatı elde etti.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde

0: Uzaydaki boşlukta sandığımız gezegenlerin kimyasal, fiziksel oluşumu. Aklımıza gelen her şey. Ama her şey kusursuz bir ölçü, göz alıcı bir sanat, akıllara durgunluk veren hikmetlerle bezenmiş ve Rabbimizin ol emriyle ete kemiğe bürünmüş ve dahi mevcudat içinde şerefi yer almıştır. Farkına mıyız? Tesadüfiliğin muhasebesini yapacak olursak, elimizde kalan koca bir olamaz kelimesi olacaktır. Onca yorgunluk, akıl hezeyanları da çabası. Çünkü her eşya, her canlı, sinesinde taşıdığı yaratılmışlık mührüyle Rabbinin eseri olduğunu ilan etmektedir. Kainatta bulunan parçalar ve bütünler arasında öylesine harikulade bir ahenk mevcuttur ki, tesadüfün varlığı asla söz konusu olmadığı gibi, her ilim ve fen akıl sahibini adeta Rabbine secdeye çağırır gibidir hal lisanıyla. Tesadüf, hesabı yapılmamış, içinde ilim ve fennin esamesi dahi bulunmayan ve hiçbir noktaya dayandırılmadan bir gaye veyahut hedef anlamı içinde barındırmayan bir nizamsızlığın, intizamsızlığın adıdır, şeklidir. Oysa ki hakkı, gerçeği anlamak niyetiyle bakışlarımızı kainata çevirdiğimizde birbiriyle uyumsuz, ölçüsüz, öylesine var olmuş, başıboş hiçbir şeye rastlayamayız. Fenli ve sosyal bütün bilimler kanun ve şartlardan meydana gelmişlerdir. Hepsi belirli bir programdan müteşekkildir. İşte bu program ve şartlar bütünü tesadüf kavramını yerle bir etmektedir. Söz gelimi dünya ve güneş arasındaki hayati mesafe bir ilmin neticesidir. Milimetrik hesaplar tesadüfün varlığını inkar etmektedir. Farkında mıyız? Cansız ve ruhsuz en küçük teknolojik aletlerin üretimi bile binlerce çalışanın bilgisi, iş gücü ve maddi katkılarıyla üretilirken nasıl olur da rengi, canı, hayata sağladığı sayısız faydalarıyla birlikte yaratılmış olan canlıların tesadüfen bir araya geldiği düşünülebilir. Diğer yandan hiçbir ressam veyahut bilim adamı eserinin tesadüflerle meydana geldiğini kabul etmezken nasıl olur da kainatın tesadüfler sonunda meydana geldiğini iddia edebilir? Kanun ve kurallar Yüce Rabbimizin varlığına şahitlik ettikleri gibi hayatımızın yaşanabilir halde olmasını sağlarlar. İşte bu netice Rabbimizin merhamet ve ilminin tecellisidir. Farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi olarak akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin tamamına lisanslı üyesi olduğumuz kurumsal mail sistemimize entegre GPT tabanlı büyük dil modeli yapay zeka araçlarını ücretsiz olarak hizmete açıyoruz. Öğrencilerimiz ve personelimiz üniversitemiz kurumsal e-posta sistemi üzerinden iki öncü yapay zeka modeline doğrudan erişim sağlayabilecek, araştırmadan bilimsel üretime kadar her alanda yapay zeka desteğinden faydalanabilecek. Kullanım detaylarına ve anlatım videomuza üniversitemiz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.

0: Kamu spotu.
1: Saygıdeğer halkımız, sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahpeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.
3: Radyo Hastanesi'ne hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Doçent Doktor Havva Şahin Kavaklı hocamızla birlikte bugün stüdyomuzda Profesör Doktor Nesibe Andıran hocamızı ağırlıyoruz ve obeziteyi konuşacağız. Hocam, obezite denince neyi anlıyoruz? Bunun tanımıyla başlayalım isterseniz.
4: Evet, obezite deyince vücutta aşırı miktarda yağ depolanması, yani çok kaba bir tanımla bu şekilde söyleyebiliriz. Son dönemde biliyorsunuz son yıllarda çok trend bir hastalık, gerçekten çok önemli bir hastalık. Dünyada ve ülkemizde sıklığı artıyor. Hem erişkinlerde hem çocuklarda sıklığı artıyor. Yani sadece yağ depolanması hani böyle basit bir şeymiş gibi algılanabilir ama obezite çok önemli bir hastalık, sistemik bir hastalık. Yani bütün organ sistemlerini negatif olarak etkiliyor. Ve dediğim gibi hani hem dünyada hem ülkemizde de sıklığı gün be gün artıyor maalesef. Niye hani sıklığı artıyor diye soracak olursak da çok nedeni belli değil ama multifaktöriyel olduğunu düşünüyoruz. Yaşam tarzımızın daha sedanter hale gelmesi hepimiz için, hani özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar olarak işe gidiyoruz, eve geliyoruz. Yemeklerimizde daha böyle hazır yemekleri tercih ediyoruz. Fast food hem kendimiz hem çocuklarımız çok daha fazla tüketiyor. Abur cubur tüketim

0: kalori azalıyor. Sonuç olarak da vücudumuzda bir kalori fazlalığı oluyor. Bu da yağ olarak vücudumuzda depolanıyor. Bankaya para yatırmak gibi, ben çocuklara gelen hastalarımızla da konuştuğum zaman o şekilde tabir ediyorum. Diyelim ki 14 yaşında bir genç kız geliyor. Gerçekten ciddi obezitesi var, morbid obezitesi var. Bir an önce bunlardan kurtulmak istiyor. Ama diyorum ki bak, sen 14 yaşındasın. Ne sorduğunuz zaman zaten bu işin çok böyle hani en azından 10 yıllık olduğunu öyküsünü alıyorsunuz. Hani tedrici olarak arttığını. 10 yıldan beri bankaya para yatırmışsın. Sen vücuduna sürekli hani yağ depolamışsın. Bunun harcanması vakit alacak. Hani yavaş yavaş sabırla, gerçekten bir azimle hani bu işten kurtulmamız lazım. Bunun için de belli bir vakit gerekiyor. Sabır gerekiyor ve azim gerekiyor. Obezite gerçekten tedavisi en zor hastalıklardan biri. Obez hale geldikten sonra tedavi etmek çok zor. Yani herhangi bir hormon bozukluğu olmasa bile, hormon bozukluğu varsa aslında sevindirici oluyor. Biz hani o tedavi, ilaç tedavisi, hormon tedavisini yerine koyduğumuz zaman bu problem daha rahat düzeliyor. Ama hani egzojen obezite dediğimiz, herhangi bir hormona bağlı değil, demin söylediğim nedenle kalori fazlalığı, yakılan kalorinin azalması, alınan enerjinin artmasından kaynaklanan durumlarda bunu düzeltmek çok daha zor oluyor. Yaşam tarzını değiştirmesi lazım, yeme alışkanlığını değiştirmesi lazım ve hani bu 3 günde, 5 günde, 1 ayda olacak bir şey değil, belki en az 1 yıl boyunca hani çok dikkat etmesi lazım. Gerçekten tedavisi çok zor bir hastalık.
1: Hocam burada şeyi sormak istiyorum. Mesela bebeklik döneminde gelişimi normal seyrediyor. Ama böyle Türk toplumunun alıştığı ya da istediği böyle çok toplu, işte kanlı canlı bir bebek değil ama işte normal hareketli, biraz çelimsiz gözüküyor. Belki bu durumda endişelenmek gerekir mi? Yani böyle işte illa toplu olsun, biraz sanki kilolu olsun, böyle yok. Bir bunu biraz açabilir miyiz?
0: Tabii tabii havam, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Gerçekten öyle. Bebekler ya da çocuklar bize getiriliyor zayıf diye. Bizim percentil eğrilerimiz var. İşte vücut kitle indeksi hesap ediyoruz. Baktığınız zaman normal aralıkta çocuğun vücut kitle indeksi, vücut ağırlığı boyuna göre normal sınırlarda. Ama o normal sınırlar bizim toplumumuza gerçekten zayıf geliyor. Bu bilinci vermemiz lazım. Yani biz hani toplu çocuk seven, şişman çocuk seven bir toplumuz. Türk insanı olarak gerçekten tombul seviyoruz. Ama hani bu bilinci vermemiz lazım. Bir çocuk şişman olacağına biraz zayıf tarafta olsun her zaman tercih etmemiz lazım. Özellikle bebeklik döneminde hareketli, anne sütü alıyor, etrafla ilgili vesaire. Hani bunun zayıf olması gayet normal. Tabii ki hani altta yatan önemli bir hastalığın olmadığına bakıyoruz. Ya da bu zayıflık derecesi çok önemli. Hani çok ağır, o bebeğin büyümesini etkileyecek ağır bir malnütrisyonu var mı, zayıflığı var mı? Eğer öyle bir durum varsa zaten o farklı bir grup. Onları biz tedavi ediyoruz. Ama öbür türlü dediğiniz gibi hani hareketli, sevimli ama biraz zayıf tarafta bir çocuk hiç problem değil.
1: Obezite problemi olan, obezite hastalığı olan bir çocuk beraberinde başka hastalıklar için bir risk taşır mı?
0: Tabii.
1: Bununla ilgili ileride sorunlar yaşar mı?
0: Tabii. Yani obezite sistemik bir hastalık. Daha önce de söylediğim gibi bütün organ sistemlerini tutuyor. Bütün organ sistemleri dediğimiz zaman neleri kastediyoruz? Mesela ağır obezitede bir kere solunum yetmezliği, işte obstrüktif sleep apne dediğimiz gece nefes durması, hani artık adolesan obezlerde, morbid obezlerde görebiliyoruz. Onun dışında yani kas iskelet sistemini düşünürseniz bütün eklemlerine inanılmaz bir yük biniyor. Bunu da hastalara anlatırken diyorum ki hayatını sırtında yük taşıyarak kazanan gerçekten bizim toplumumuzda insanlarımız var. Bunlara da saygı duyuyorum, yani gerçekten hani alın teriyle çalışıyor, kazanıyor. Ama diyorum ki sen böyle bir şey yapmak zorunda değilsin ama 40 kilo fazla yükü yatarken, kalkarken, banyodayken her zaman taşıyorsun. Yani eklemlerine, diz eklemi, kalça eklemi, diğer eklemlerinin hepsine ekstradan inanılmaz bir yük biniyor. Bacaklarında çocukların eğrilikler oluşabiliyor. Yani çocukluk döneminde ağır obezitelerde eğrilikler oluşabiliyor. Kalça ekleminde aşırı yüke bağlı olarak kalça ekleminde kaymalar olabiliyor. Pseudo tümör serebri dediğimiz beyinle ilgili, hani beyinde böyle basınç artışı durumu olabiliyor. Obezite önemli bir risk faktörü. Kalp damar sistemiyle ilgili, biliyorsunuz erişkin dönemde kardiyovasküler hastalıkların tohumlarının aslında çocukluk döneminde atıldığını tıbben gösterildi artık. Bu konuda kimsenin bir şeyi yok. Özellikle çocukluk çağı obezitesi ileri dönemde bu kalp damar hastalıkları için çok önemli bir risk faktörü oluşturuyor. En önemlisi de biliyorsunuz şeker hastalığı.

0: Evet. Erişkin dönemdeki şeker hastaları için de çok önemli bir risk faktörü. Biz artık tip 2 diyabet dediğimiz, hani obeziteden kaynaklanan, tabii ki genetik bir yatkınlığı olan çocuklarda, diyelim ki 35-40 yaşında şeker hastalığı çıkacakken babası 50 yaşında şeker hastası, biz bu çocuğu 15 yaşında şişmanlıktan dolayı, aşırı şişmanlıktan dolayı 15 yaşında şeker hastalığı tanısını koyuyoruz ve 15 yaşında tedavisine başlıyoruz. Bütün sistemleri çok negatif bir şekilde etkiliyor. Obezite aslında bir beslenme bozukluğu. Yani çocuk şişman ama bunlarda demir eksikliğini daha sık görüyoruz. Yani yağ dokusu çok fazla ama yeterince demir alamıyor. D vitamini eksikliğini çok daha fazla görüyoruz. Obezite ile bir dolu kanser arasında, ileri dönemdeki kanser arasında ilişki gösterilmiş. Yani şişman bir insanın bir dolu kansere yakalanma riski normal kilodaki bir insandan kat kat fazla. Kansere yatkınlık oluşturuyor obezite. Bütün sistemleri negatif olarak etkiliyor. Ve özellikle şunu da vurgulamak lazım. Gerçekten obezite olduktan sonra, iş işten geçtikten sonra tedavisi gerçekten çok zor. O nedenle özellikle çocuklarımızı obeziteden korumamız çok önemli. Aşı gibi, profilaksi, yani çocuklarımızı şişmanlatmamaya, hareketli bir hayat sürmeleri yönünde, sağlıklı beslenmeleri yönünde gerçekten çok motive etmeye ihtiyaçları var. Çünkü zamanımız bunun tam tersi yönünde bizim üzerimize baskı yapıyor ama inatla direnmemiz lazım özellikle çocuklarımız açısından. Hareketli bir yaşam sürsünler, spor yaptırmaya çalışıp hani sağlıklı beslemeye çalışmamız çok çok önemli obeziteden korumak açısından. Obezite oluştuktan sonra tedavisi çok zor olduğu için profilaksi çok önemli.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de Radyo Hastanesi'nin sonuna geldik ve çocuklarda obeziteyi konuştuk. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahpeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
2: Radyo FM'de Sazın Sözü.

0: Kamu spotu.
1: Ay, çok sıcak oldu.
2: Anne baksana çok tatlı değil anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
2: Tatlı değil mi?
3: Dur kızım dur, şimdi babaannemle konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görmeyelim.
3: Tamam tamam geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
5: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu BİTÜK tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF, Capture the Flag yani Bayrağı Ele Geçir yarışması düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı bir yarışma ortamında kullanmalarını imkan sağladı. BİTÜK Topluluk Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler, kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde yarıştı. Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek siber güvenlik alanında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yarışmacı öğrencilerle sohbet eden Rektör Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Yarışma süresince katılımcılar farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artmasının yanı sıra bu alana ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sundu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Böylece öğrencilerin hem yarışma sürecindeki emekleri belgelendirilmiş hem de siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik motivasyonları artırılmış oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayarak öğrencilerin teşvik edilmesine katkı sunan Gökçe Yakar Yılmaz'a teşekkür etti. Profesör Doktor Onat, bu tür desteklerin öğrencilerin mesleki gelişimine, teknolojiye olan ilgilerinin artmasına ve üniversite sanayi toplum işbirliğinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Programda siber güvenlik alanının günümüzde kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. BİTÜK Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan, CTF yarışmalarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin analitik düşünme, ekip çalışması ve siber güvenlik farkındalığı kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.

0: ki aşktır, varsa sonunda ziyan. İstemem uslatı, olsa da ayan. Sevdam tarihe, eyledim beyan. Mecnun'u, Leyla'yı kınasın diye.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüya FM.

0: kamu spotu.
1: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı ÜNİDES kapsamında düzenlenen ÜNİFES'te üniversitemiz öğrenci toplulukları iki ayrı kategoride Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilir gelecek topluluğumuzun enerjini doğadan al projesi, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kategorisinde, okul öncesi topluluğumuzun müzikle umut projesi ise kültür ve sanat kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerimizin üreten, düşünen, çözüm geliştiren ve topluma dokunan projelerle böylesine anlamlı başarılara ulaşması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu vizyonun geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen kıymetli öğrencilerimizi ve topluluk danışman akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, toplumsal katkıyı ve gençlerimizin hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
2: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adieu.

0: kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.
1: Adüfm. Gece boyunca süren çatışmanın alaşağında yüzbaşı Sabri kıstırdığı eşkıyanın iki kaşının arasına doğrulttuğu namluyu yavaş yavaş indirir. Çünkü o kaşlar ve o gözler geçen gece onu pusudan kurtaran yabancının gözleridir. O an sanki Anadolu'nun dört bir yanından bitmek bilmeyen bir kardeş kavgasında yüreğe evlat acısıyla yanan anaların ve babaların dilinden onun türküsü yükselir. Halil İbrahim'in türküsü yükselir.

داستان به حالی ابراهیم. ابراهیم'in hikayesi bu. Halil İbrahim'in. Sofrasında her tanrı misafirine yer olan ve yüreği Halil İbrahim kadar zengin, karın adamın boğazına dayandığı ve bir terek gibi kaşlarının üstüne yığıldığı, ayaz mı ayaz bir gecede aynı çatışmada vurulan iki evladının cenazesi gelir eve. Biri eşkıya, biri jenderme. Biri eşkıya, biri jenderme.

sümük ve gözyaşını artık sırılsıklam olmuş sağ koluna bir kez daha siler ve vatan sağ olsun der. Yani 20 yıllık evlat sevgisine iki kelimelik bir sünger çeker. Verilirken evlatları toprağa, ah deder Allah'a. Bundan sonra o dağlarda kurulacak olan her pusuyu bozmaya ve daha gözyaşı kurumadan kuşanıp çapraz tüfeğe kaybolur kızılot ve kekik kokulu dağlarda. O günden sonra onu gören olmaz. Sanki üçlere, yedilere karışır. Belki de Hızır'la arkadaştır. Sıkılan kurşuna dur diyebilmek için o her çatışmanın ortasındadır. Hem eşkıyadır hem jandarma. Sanki dökülecek kanın kokusunu evvelden alır. Sanki sırtından vurulan her evladın babasıdır. Sanki sırtından vurulan her evladın anası.

ama hiçbir ana kuzusundan olmaz. Sanki can Halil İbrahim adındaki o yabancıya emanettir. Onu hiç gören olmaz. Belki de o Güneydoğu'da halk arasında uyduruk bir efsaneden ibarettir. Fakat bir gün gece boyunca süren çatışmanın alaşafağında Yüzbaşı Sabri kıstırdığı eşkıyanın iki kaşının arasına doğrulttuğu namluyu yavaş yavaş indirir. Çünkü o kaşlar ve o gözler geçen gece onu pusudan kurtaran yabancının gözleridir. Çünkü o kaşlar ve o gözler geçen gece onu pusudan kurtaran yabancının gözleridir. Halil İbrahim'in gözleridir.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
2: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: FM. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
2: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye.

0: kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Adli Efendi.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti Rahman'a varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

yandık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'na en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

olmaz, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur.

Bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar. Bütün bir ömür

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüyü FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüyü FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.

0: Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi?
3: O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
3: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
4: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Bayram, sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyefem.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
2: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

söyleme ne olur. Ayrılıktan bahsetme. Nasıl katlanır, nasıl katlanır bu gönül, bu gönül sensizliğe.

akşamlar sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

Kaybettim kendimi, arıyorum. Her gece kimseler duymadan içime ağlıyorum.

bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
2: Adüy FM.

0: UFM. Kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba? Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
4: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmamam lazım.
5: Çocuğun ışığını ne zamandı?
6: Ailemimi değiştirmek
7: istiyorum. Bütün sonuçlarını yanına almayı
4: en
7: unutma.
4: En yakın hastane nerede?
6: Oradan bağışında bulunmak istiyorum.
8: Siz bunlarla yorulmayın. Enables'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enables'a e-devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.
9: Seni dün gece arayan bendim.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Selam. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadınım

kızıl karanlık, o ılık aydınlık, yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor.

saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret senin nefesine.